haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

Yazık ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

hali olur da birden aklına düşersem, gecenin hangi saati olursa olsun sesini esirgeme benden, olur mu? Ya da olur da hasretim düşerse yüreğine ansızın, hiç durma, hatta bana bile sorma. En hızlı adımlarla koş bana, sarı uzun uzun bırakma. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Çünkü hasretim her daim hasretini

0: tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu

aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sadece 10

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle

0: aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. Alem, Alem Radyo 2000 dinliyor.
2: Yani

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403. Aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım, komşumla görüşeyim, joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz.
2: 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404

hayata dönüş ayı, köyden İstanbul'a gelenler, tatillerini bitirenler ve tabii ki her şeyin fiyatlarının zamlanmaya başladığı dönem. Şimdi dışarıdan hazır su kullananlara soruyorum, aylık ne kadar su parası ödüyorsunuz? En az 1000 lira benim tahminimce, o da sadece içmeye kullanırsanız. Çok enteresan geldi, çok yakın bir tanıdığım evine gittik, musluktan su doldurup çay yaptı. Neden dedim? Dedi ki biz musluktan dolduruyoruz. İçmeye hazır su kullanıyoruz çünkü yetişmiyor. Şimdi musluk suyunda klor var, kireç kalıntıları var ve klor kanserojen bir madde. Yani sağlığınızı ne kadar riske soktuğunun farkında değilsiniz. Kanser, dünya kanserle savaşıyor ve hepimizi ürküten bir hastalık. Bunu adını, riskini taşıyan her ne olursa olsun hayatımızdan uzaklaştırmalıyız. Neden su arıtma cihazı kullanmıyorsun? Ne bileyim, yani hazır su daha temiz gibi geliyor. Plastik damacanalardan su alıyor, antibakteriyel çelik tankı olan su arıtma cihazından daha iyi olduğunu düşünüyor. Yok böyle bir şey. Şimdi şunu söyleyeyim. 2026 model son teknoloji bir su arıtma cihazı. Paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı var. Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Dünya kalitesinde su üretiyor ve her daim bol oksijenli, vitamin, mineral, alkali takviyeli su üretiyor. İstanbul'da oturanlara bir ay bedava deneme kullanma hakkı veriyoruz. Biz cihazımıza o kadar güveniyoruz. Evinize geliyoruz, kırıyoruz, hayırlı günler diliyoruz. 1 lira ödemiyorsunuz. Daha sonra bir ay sonra soruyoruz. Bu cihazı satın almak ister misiniz? Cevabınız evetse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. 18.000 yerine 6.000 lira indirimle. 0212 925 0403. Öyle bol kepçeden yapamıyoruz bunu. Şu anda arayan, evet, 10 dakika içerisinde arayan herkese, İstanbul'da oturuyor ve 10 dakika içerisinde bize ulaşanlara bir ay bedava kullanma deneme şansı veriyoruz. Bir ayın sonunda beğenmedin mi? Hiçbir ücret ödemeden iade et. Beğendin mi? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Günde 35 liraya geliyor ve sadece 10 ay ödüyorsunuz. Daha sağlıklı bir yaşam için sadece içmeye değil, yemeklere, çaya, kahveye, meyve sebze yıkamaya temiz su kullanın. Bunun için hemen şimdi arayın, çünkü bu cihaza zam gelecek. Her an, her dakika toplantı isteniliyor. Biz erteliyoruz. Zam gelmeden bu özel fiyatlarla siz de bu cihazın sahibi olun. İstanbul'da oturanlar hazır mısınız? İşte telefon numaramız 0212 925 0403. 925 0403. Bir ay dene, beğenirsen al.

0: Radyo 2000.
1: Sade, yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı.
3: Alayının damarına basıyoruz.
0: Damarına basıyoruz.
3: Gökkuşağı.

enteresan bir hafta sonu ya da bizim için böyle geçti bilmiyorum ama uzun uzun bir tatil sonrası sanki böyle kavuşmuşuz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi. Buyursunlar bakalım. Şimdi 2026-2027 eğitim öğretim yılı da artık yavaş yavaş başlayacak. Son hazırlıklar. Bu arada okul öncesi eğitimde zannedersem erken okula alışma dönemiyle beraber onlar merhaba diyorlar. Memleketlerden dönüşler, planlarda artık sonlara varışlar. Hadi hakkınızı helal edin, Allah'a ısmarladık, bir dahaki seneye görüşürüzler vesaireler vesaireler vesaireler. Değil mi? Artık yavaş yavaş senenin varlığını hissediyoruz. Bundan sonraki dönemde çalışacağız, üreteceğiz. Hazırlık yapacağız yine tatile. Buyursunlar bakalım. Kavuştuk, bal kabağına dönüştük yine. Değil mi? Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Günaydınlar. Nasılsınız? Ne ettiniz, ne yaptınız hafta sonu? Yine pazartesi kavuştuk. Şükür kavuşturana diyelim. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. 3 saat boyunca beraberiz. Şu pazartesi sendromu safsatasını da bir unutun. Özellikle gençler. Ya insanın en sevdiğinin doğum günü. Ne kadar mutlu olur değil mi? Bir heyecan, bir mutluluk sarar insanı. Öyle olalım. Bugün iki cihan sevgilisinin doğum günü. O yüzden de şu sendromda pazartesiydi, salsataydı bir kenara bırakalım. Hafta sonu yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, tozduğunuz sizin olsun. Şu an itibariyle neredesiniz? İş yerindesiniz, beraberiz. Evdesiniz, beraberiz. Yoldasınız, beraberiz. Unutmayın ne diyoruz? Mekanlar ve dünyalar farklı olsa da gönüller bir. Buluştuk mu aynı yerde? Şu anda ortak bu sese kulak verebiliyor muyuz? Almanya mı? Günaydın. Saat farkı var ama. Maraş günaydın. Azerbaycan günaydın. Denizli günaydın. Tokat günaydın. İstanbul, Marmara, Türkiye, Dünya günaydın. Radyo 2 ve burası. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz.

Yani yoklama falan yapmamıza gerek yok. Kalabalığız, kalabalığız. Herkes de burada. Olmayanlar da yavaş yavaş geliyor. Sıkıntı yok. Dediğim gibi program başında artık yavaş yavaş tatilin son demleri yaşanıyor. Bir kesim çoluğu çocuğu aldı, bıraktı abileri evde. Sen dedi çalış, çalışmaya devam et. Biz gidiyoruz köyümüze, barkımıza. Bir kısım mahsul peşine gitti. Bir kısım bazı sebeplerden dolayı. Açıkçası bir şey itiraf edeyim. Hani böyle yaz aylarında okul kapandığı sezonlarda İstanbul'u böyle biraz rahatlamış, böyle biraz trafiği sakin bilirdik ama bu sene insanlar ya çoğunlukla bir yere gitmediler ya da o gitmeler bir şey fark ettirmedi. Gerçekten hani o yoğunluk, İstanbul'un o kalabalığı curcunası devam ediyordu. Bu ne kadar esnaflarımızın işine yaradığı, ne kadar kendini gösterdi bilmiyorum ama hani bir okullar açılsın, bir okullar açılsın, piyasa bir hareketlenecek bu muhabbeti var ya. Bu sene onu kullanırken, bu arada otobüs firmalarından dinleyenler varsa nasıl geliş gidişlerdeki yoğunluk, en azından onlardan öğrenebiliriz. Şehirler arası yolculuk yapanlar, özellikle git gel yapanlar, kamyon, otobüs şoförleri, onlar bizi bilgilendirebilirler. Evet, bu sene senin dediğin gibi sezon trafiği yoğunluğu biraz az mıydı? Vardı da bizi mi etkilemedi? Ne oldu? Bir şeyler oldu. Bir ayarsızlık var. Ama netice itibariyle öyle ya da böyle bir filmin daha sonuna geliyoruz. Bir tatil mevsimi daha bitiyor. Bir telaşe. Ama okuluydu, işiydi.

az bir şey de sağlıktan saatten bahsedelim. Bakın bugünlerde özellikle özür dilerim. Bugünlerde özellikle hani bir sebep olmadan kendimize bakalım. Bir sebep olmadan. Yani enteresan bir huyumuz var bizim. Başımız ağrıyacak değil, çok şiddetli ağrıyacak ki doktora gideceğiz. Ve bir sebep arayacağız yani mutlaka ki böyle ama gerekli bakımlarımızı, gerekli önemi vermezsek kendimize sonrası Allah muhafaza bugünlerde çok fazla böyle etrafınıza da kalp krizi geçirenler, buna benzer rahatsızlık yaşayanlar. Hani böyle gamlı baykuş gibi konuşmak değil ama en azından bu aralar özellikle herkese gidin bir kan tahlili yaptırın, bir check-up yaptırın imkanınız ne kadar varsa. Ben turp gibiyim, bana bir şey olmaz. Maşallah olmasın da zaten isteğimiz bu. Herkes sağlığı saati yerinde olsun. Ama bir şekilde tedbirli olmak lazım. Yani acabalardansa net bir şekilde çok şükür bir şeyim yok. Ya da şöyle problemlerim var. Buna şu şekilde çaresine bakılabiliyor. Erken teşhis dediğimiz bir olay var. Özellikle bugünlerde yine söylüyorum çokça böyle kalp krizi vakaları, çokça böyle ani rahatsızlıklar çok baş göstermeye başlandı. O yüzden de imkanınız varsa gidin bir check-up yaptırın. Yoksa da en kötü ihtimaliyle gidin değerlerinize baktırın. Yani bir sebep beklememek lazım. Benim çok başım ağrıyor doktora gidin. Hayır, senede bir imkanın ne kadar varsa bunun böyle kendine böyle bir rutin alışkanlık haline getirmek lazım. En azından bunu öğrendik. Ne oluyor bize? Ne oluyor bize? Ne oluyor? Uyuyorum uyuyorum ama sanki hiç uyumamış gibiyim. Kalitesiz uyku uyuyorum. Dinlenemiyorum. Ne yaptıysam ne ettiysem yorgun hallerimi üzerimden atamıyorum. Mutlaka ki bir gidin bir kendinizi bir kontrol ettirin.

bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlayalım. İyi ki doğdunuz, mutlu seneleri. Şimdi nerede, hangi ilde, hangi semtte yaşadığımız önemli değil. Bizde ortak olan şeyler var. 18 yaşına gelene kadar böyle bir yaş büyütme merakı. Evet, 18 yaşına gelene kadar böyle. Kaç yaşındasın? Bir de buçuklularımız var. 14,5, 15,5 az kaldı. Niyeyse böyle bir yarım sene, bir yaş hep böyle büyük gösterme. Aslında ben bu yaştayım da işte şöyle oldu da böyle oldu. Ve dikkat edin, hep aynı senaryo. Belirli bir zaman sonra da geriye doğru gitmenin yarışına varıyoruz. Ya geriye doğru kaç oldun? Aslında 39 yokum ama 40 varım. Değil mi? Yavaş yavaş. Senelerdir bildiğimiz mesela 35'te kalan hanımefendiler var. Yıllardır mesela 41'i bir türlü aşamayan beyefendiler var. Oluyor böyle şeyler. Hani ne oldu bir zamanlar? Aman bir 18 olsam neler olacak bu hayatta? Sanki 18 olsa gökten bir kapak açılacak, al bundan sonraki hayat senin istediğin gibi olacak gibi. Yavaş yavaş fark ediyoruz, yavaş yavaş. Siz kendinize sordunuz mu? Kaç yaşından sonra geriye doğru gitmeye başladınız? Doğum günlerinizde yaşınızı ya sabitlediniz ya da küçültmeye başladınız. Murat Mercan, onun da bugün doğum günü, 42 olmuş. Murat, kaç senedir 42'desin? Abi ben 7 senedir 42'deyim. Geçemedik bir türlü. Dişlide bir problem var. Yapacak bir şey yok ha. Evet, sordunuz mu kendinize? Kaç senedir aynı yaşta duruyorsunuz? Ya da kaç senedir geriye doğru gitmeye başladınız? Kabullenemiyoruz değil mi? Yaşlılığı bile kabullenemiyoruz.

0: çok sevilen ve istek alan şarkılardan bir tanesi. Değil mi? Hep böyle güzel şeyler söylense dileğimiz, temennimiz, umudumuz bundan yana. Olmasın ya tartışmalar, kavga, gürültü, patırtı. Hayatta insanlar birbirlerini anlasınlar, güzel geçinsinler. Niye böyle bir duygusal cümleler kurdum bilmiyorum ama. Kavga etmek kolay, kötü söz söylemek kolay. Trafiktesiniz. Hep böyle aşka meşke yormayın. Trafiktesiniz mesela. Ne oldu yani önünüzdeki arabanı, araba biraz durdu. Birkaç saniye ya da bir dakika bekletti sizi. Belki bir acelesi vardır, belki bir şey yapması gerekiyor. Böyle düşünmek lazım. Zattara zattara zattara gerek yok abi. Stres senden de uzak dursun, ondan da uzak dursun. Yani bugün o yaşıyorsa yarın aynı sıkıntıyı sen yaşayabilirsin. Ki örnekleri de böyle çoğaltabiliriz. Stresten uzak durmak lazım. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Vücudunuzun en büyük düşmanı stres. Kendinizi stresten uzak tutun. Çok gamsız, çok umursamaz olun demiyorum ama stresli bir hayatta yaşamayı tercih etmeyin. Mesela ille de...
1: Tanıtıcı reklam.
0: İlle de inat ediyorum. İstanbul'da oturuyorum. Musluk suyu içmekten vazgeçemiyorum. Çayımı da demliyorum. Yemeğimi de yapıyorum. Ya insanlar bakın musluk suyu içmeyin diye özellikle söylüyorlar. Klorlu, kireçli. Bugün çayınızın tadı, yemeğinizin lezzeti istediğiniz gibi olmuyor. Niye? Abi pis kabul edelim. Bugün musluk suyunuzu laboratuvara götürün bir test ettirin. Ne yapacağız Gökhan? Dışarıdan su alacağız. Hayır abi. Kendinizi dışarıya mecbur bırakmayın. Bakın şimdi zamlı fiyat kapıda. Zam geldikten sonra istediğimiz kadar ahvah edelim. Benim evimde su arıtma cihazı yok. Ben bunu denemek istiyorum. İşte ben bunu istiyorum sizlerden. Deneme kampanyasından faydalanın ve zamdan etkilenmeyin. Şu anda deneme kampanyasından faydalananlara zam yok. Ama eli kulağında toplantılar yapılıyor. Karşı taraf haklı. Maliyetler yükseliyor. Yani üretim para gerektiriyor ve inanın bu fiyatlar olmayan fiyatlar. Radyo ekibinin farkı bu. Şimdi evinde su arıtma cihazı yoksa İstanbul'daysan çok iyi dinle. 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Antibakteriyel çelik tanka sahip. Uzun yıllar sağlıklı su içebileceğin güzel bir cihaz. 18 bin liraya satılıyor. Ben 6 bin lira birden indirim. 2 bin lira peşin veriyorsun. Ayda 1000 lira elden taksit. 10 taksit sonra borç bitiyor. Böyle bir imkanla zam beklemesin. Üstüne bir de indirimli al diye uğraşıyorum. Zamlanacak. Zam gelecek. Bugün 3-5 bin lira zam gelse kötü. Niye zamlı alasın ki? Ve ben şu anda satın al demiyorum. Satın almadan evvel bu cihazı kullansan iyi mi olur, kötü mü olur? Alınır mı, alınmaz mı? Bunun için bir ay ücretsiz kurulum ve deneme kampanyası. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 numaraya ulaş, adını adresini yazdır. Müsait değilsen de ne zaman müsait olacağını arkadaşlarımıza söyleyin. Onlar size uygun olduğunuz zamanlar arasınlar. Bakın şu anda satın almıyorsunuz. Ama bir gün sonra da, üç gün sonra da, bir hafta sonra da zamlı fiyatları söyleyeceğiz. Yani bundan artık kaçış yok. Zamlı fiyatlardan şu andaki deneme kampanyasından faydalananlar etkilenmeyecekler. Zam onlar için geçerli olmayacak. Hem bir ay bedava suyunu iç, hem test et, hem de almaya karar verdiğin zaman da bak bugün 2000 lira peşinat veriyorsun, ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsun, 18 bin lira yerine 12 bin liraya alıyorsun. Ama şu anda 25 bin liradan aşağıya bu cihazın fiyatı olmayacak diye söyleniliyor. Üstü olur olmaz ona bir şey diyemem. Bakın 18 bin liraya satılırken 25 bin lira gibi bir fiyat söyleniyor. Yazık günah o paraya. Aynı cihaz, aynı özellikler, sadece bir devir bitecek, bir devir kapanacak. Çünkü maliyetler en kötü ihtimalle bakın size elden taksit diyorum ya. Bu borcu, ödediğiniz taksidi almaya gelenler bir masraf. Yolda benzin yakıyorlar. Bilmem ne. Emin olun çok kârdasınız. Dışarıdan su alanlar. Bugün ayda 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira dışarıya para veriyorsunuz. Bunu da hesaplayın. Ve bu borç hiç bitmiyor. Her seferinde su alıyoruz, her seferinde ödüyoruz. Zam geliyor. Zam gelmeden önce hem zamlı fiyattan etkilenme, hem de bir ay dene. Ondan sonra karar ver. Şu da olabilir. Deneme kampanyasını da bitirirler. Sonradan ya acaba alsam mı, iyi mi, kötü mü? Vallahi abi ne çıkarsa bahtına diyemeyeceğim. Ama şu anda öyle bir imkan var. Değerlendir diyorum. Değerlendir. Şu anda satın almıyorsun. Verdiğim telefon numarasına ulaş. Adını adresini bırak. De ki ben denemek istiyorum. İstanbul'da olman yeterli. Çekiliş kura kupon sayı yok. 0-212-925-0403. Hatta geçen hafta farkındaysanız bir gün böyle numarayı vermedim. Çünkü durdurdular. Almıyorlardı kayıt. Bugün yarın eli kulağında ya kampanyayı bitirecekler ya da fiyat zamlı olarak sizlere sunulacak demedi demeyin. Evet, benim evimde su arıtma cihazı yok. Hala dışarıdan su alıyorum diyenler sizlere sesleniyorum. Al kullan, test et, onayla. Bir ayın sonrasında memnun kalmayan iade etsin. Tezgah altı modüldür, kırma dökme yok. 0-212-925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değilseniz numaranızı bırakın. Arkadaşlar uygun olduğunuz vakit arasınlar. 925-0403.

yangınları vesaire, bu tür felaketleri yaşayan bir ülke olarak dünyanın neresinde olursa olsun acı acıdır diyoruz. Sonuç itibariyle insansa cansa bizim için kıymetli olan bu. Ajanstan gelenlere gidenlere bakıyorum, takip ediyorum da, Nepal'de abi ne oldu ya öyle ya? Çin sınırındaki Resuva bölgesinde meydana gelen selde şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e çıkmış. Evet, hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e çıkmış. İşin daha acı kısmı 4996 kişi içinde hala da arama kurtarma çalışmaları devam ediyormuş. Hastanelerde 6672 kişi tedavi görürken afet bölgelerinde 21402 güvenlik çalışanı var. Tekrar diyorum, 1355 kişi hayatını kaybetmiş. 4996 kişi de hala daha aranıyor. Allah, la ilahe illallah. Can kaybı gitgide yükseliyor. Evet. Şöyle bir baktığımızda ülkede bayraklar yarıya indi. Köprüler yıkıldı. Yollar hasar gördü. Buzun çözülmesine işaret ediyorlar. Bu şekilde, bu denli bir selle karşılaşmanın sebeplerinden bir tanesinin. Vallahi çok fazla konuşamıyorum bu konularla alakalı. Öyle birden gözüme takıldı. Dediğim gibi ülkemizde de deprem, orman yangınları, bunları yaşarken nasıl bir ruh hali, nasıl bir psikolojidir? En azından ülke olarak bunu çok iyi biliyoruz. Allah yardımcıları olsun.

Bazen böyle dünyada yaşanan olayları sanki kendi ülkemizdeymiş gibi. Evet, biz de olsaydık böyle yapardık belki diyebiliyoruz. Şimdi Amerika'da bir tane abi, artık abi de demeyelim, böyle kendini bir şey zanneden bir vatandaş uçaktaki halkı rahatsız etmeye başlıyor. Ondan sonra vatandaşların da artık canına tak ediyor. Abi araba değil ya da bir şekilde deniz taşıdı değil ki hani mücadele edesin. Kendi imkanlarında bir şey yapasın, kurtulasın. Abi uçak, dur babam kurban olayım, inene kadar en azından sabret. Her neyse, böyle vatandaş sabır gösterdikten sonra artık yapacak bir şey yok diyorlar. Ve çözümü kendileri buluyorlar. Plastik kelepçeler, koli bantları adamı ineceği yere kadar olduğu koltuğa bantlıyorlar, kelepçeliyorlar. Çalışmış olduğu şirkette bu görüntülerden, bu haberden sonra vatandaşla olan bütün ilişkilerini kesip şirketten uzaklaştırma kararı almış. Derdin neydi? Az bir sabret. Derdin neydi? Az bir sabret. Yani 2 saat, 3 saat, 1 saat her neyse bir yolculuk yapacaksın, bitecek. Bir de ne oluyor da yani, ne oluyor? O anda böyle gelip beyninin bir tarafına böyle dınk diye birisi dokunuyor da böyle kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bazen böyle insan istemsizce bazı duygular yaşayabiliyor ama bu da biraz abartı. Ya vatandaşı görüyorsun, bir şekilde çözüm noktasına ulaşmışlar. Şiddet sıfır. Benim ilgimi çeken de o uçaktaki yolcular da plastik kelepçeyle, hadi onu da anladık. Abi koli bandı, ne işiniz var ya? Ne yapıyorsunuz? Enteresan noktalara takılıyorum ama dediğim gibi sadece ülkemizde yaşanmıyor. Ben bir de böyle insanların ciddi anlamda düşüncelerini, beyinlerinin içini merak ediyorum. Abi uçağa kadar geldin, o uygulamalardan geçtin vesaire vesaire vesaire. Hiç mi o uçağın içine kadar fark edilmedin sen? Hiç mi? Ne oldu yani, uçağın o koltuğuna oturunca mı bir dönüşüme uğradın? E.T. misin sen?

Bir kan ihtiyacı var. Bu kanı size en yakın Kızılay'a. Evet, Kızılay kan verme merkezine giderek verdiğim isim soy isimle kan bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. BRH pozitif kana ihtiyaç var. Evet, çok acil. BRH pozitif kana ihtiyaç var. Gökçe Işık adına. Evet, Gökçe Işık adına. Bugün neredeyse her ilçenin meydanlarında ya da size yakın olan Kızılay'a giderek bu isim adına kan verebilirsiniz. Herhangi bir hastaneye veyahut da bir adrese gerek yok. Size en yakın Kızılay kan verme merkezine giderek Gökçe Işık adına bağışınızı yapabilirsiniz. Önemli bir ihtiyaç. Bugün siz aramıyor olabilirsiniz ama yarın sizin de başınıza gelebilir. Lütfen bu konuyla alakalı duyarlı olalım. Gökçe Işık adına BRH pozitif kana ihtiyaç var. Benim de nadiren duyduğum kan gruplarından bir tanesi, inşallah tez zamanda bulunur. Size en yakın kan verme merkezine, Kızılay kan verme merkezine giderek, neydi isme bakalım, Gökçe Işık. Evet, Gökçe Işık adına kan bağışında bulunabilirsiniz. İlgilenen herkese de çok teşekkür ederim. Bütün hastalarımıza da bir kez daha acil şifalar.

0: bugün her ruh halinde olacağız. Çok efkarlıyım, sana göre de bir şarkım var. Çok neşeliyim, sana göre de bir şarkım var. Durgun muyum, hareketli miyim bilmiyorum. Sen karar ver, sana göre de bir şarkım var. Herkese göre bir şarkımız var. Milli marşımız çalınmayacak mı? Bizim programımızın marşı diyelim ona. Bizim programımızın marşı. Çalacağım merak etmeyin. Biraz hareketlenelim. Biraz böyle ruh halimiz bir değişsin. Şöyle efkardan biraz uzaklaşalım. Evet, milli marşımızı, program marşımızı da çalacağız. Birkaç tane daha hareketimiz var. Sonradan bir durulacağız. Eyvahlarım olsun. Buyursunlar bakalım. Yavaş yavaş ikinci saatimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bugün kalabalığız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Biz size diyoruz ki bir fırsat sunuyorsak değerlendirin sizin menfaatinize. Evet, su arıtma cihazı sahibi değilim. Alsam nasıl olur? İyi mi yaparım, kötü mü yaparım? Bunu düşünmeden önce şunu bir kez daha hatırlatayım. Verdiğim telefon numarasına bir an önce ulaş. Çünkü bakın 6500 liraydı, zam gelecek dedim. Her gün zam diyorsun diyenler fiyatın bu kadar yükseldiğini tahmin bile edemiyorlardı. Şimdi yine söylüyorum. Bakın 18 bin liraya satılan bu cihazı 6 bin lira birden indirim hakkıyla 12 bin liraya alacaksınız. 2 bin lira peşin, ayda 1000 lira elden taksitle. Ve zam kapıda. Zam kapıda, söyleyeyim, toplantılar yapılıyor. Ve bu toplantılar sonucunda en kötü ihtimalle 3-5 bin lira zam gelecek demedi demeyin. Yarın da söyleyebilirim, bir hafta da söyleyebilirim. Ama geçen hafta bir gün mesela durdurdular, bugün anons yapmayın dediler. Ben açıkçası bir sonraki gün zam bekliyordum ama ertelendi. Yani eli kulağında. Bir gün sonra da hani derler ya, 3 vakit. Yarın da olabilir, 3 gün sonra da olabilir ama zamlanacak. Şimdi zamlı fiyatlardan etkilenmeyin diye ben size bu cihazı satın almadan evvel bir ay deneme hakkınız olsun istiyorum. Kendiniz test edin, onaylayın, ondan sonra karar verin. 0-212-925-0403 bedava. Bir ay boyunca bu cihazı deneyeceksiniz. Bir ayın sonrasında cihazı alıp almayacağınızı size soracaklar. Memnun kalmayan almasın. Bakın bu bir reklam değildir, bu bir tavsiye. Bir ay bedava kullan. Memnun kalmazsan alma, satın alma. Bildiğin yoldan devam et. Memnun kalırsan da dışarıdan su getirtiyorsun. Bu bir maliyet ve farkında değilsin ne paralar ödüyorsun. Bir ayda en kötü 1000 lira 2000 lira arası para ödüyorsunuz. Ya bir de cebinden para verdiğin halde yetmiyor. Sadece içmeye kullanabiliyorsun. Ve bugün aldığım bir bidon su kaç, 18 litre mi? İnanın samimiyetime, bir çay bir yemek bir bakıyorsunuz ayda bitmiş. Kadıncağız eşine diyemiyor ki evde su bitti. Adamcağız da haklı, ya dün aldık. Dün aldık da babacığım, ne yapacağız bu durumu? Evinizde günde 240 litreye kadar, yani 15 damacanaya kadar su arıtabilme imkanı var. Bitmez, korkmayın. 3 yıl cihazın 10 yılda parça garantisi var. Her zaman karşınızda bir muhatabınız var. Antibakteriyel çelik tanka sahip cihaz bakteri üretmiyor. İlk günkü gibi sağlıklı su içiyorsunuz. 9 aşamalı 6 filtresi var. Tezgah altı modelidir. Ben bu cihazı size bir ay boyunca çekilişsiz, kuralsız, kuponsuz gönderiyorum. Bir ay deneyin. Gelip kursunlar cihazı. Para pul vermiyorsunuz. Bu bir ay içerisinde zam gelse bile siz zamlı fiyattan etkilenmiyorsunuz. O yüzden 0-212-925-0403 telefon numaramız bu. Müsait değilsen de numaranı bırak. Arkadaşlar ne zaman uygunsan o zaman arasınlar. Adresini bırakıp kapatacaksın. Ya şunu söylüyorum. Lütfen imkanınız varsa aynı binada bile, bir dairede su arıtma cihazı vardır, diğerinde yoktur. Gidin bir bardak suyu hem su arıtma cihazı olan evden alın, hem de olmayan evden alın. İçiniz hangisine siniyor? Hangisiyle çayınızı demlemek, yemeğinizi yapmak istersiniz? Bunu sadece bir görerek bakın. Test edin. Bir de bu lezzeti bir hissedin. Bu lezzeti bir tadın. Abi bedava sağlıklı su için. Şimdi memnun kalanlar 2000 lira peşinat veriyorlar. Ayda 1000 lira elden taksitle. Bunu da peşin istemiyorum, ödetmiyorum. Hem 6000 lira birden indirim kazanacaksınız. Hem de ayda 1000 lira elden taksitle cihazın sahibi olacaksınız. Zam geliyor. Zam geldikten sonra ne olacak? Belki bu bir ay dene kampanyasından bahsetmeyeceğiz. Bahsedersek de aldığınız zaman yine 3-5 bin lira zamla alacaksınız aynı cihazı. Kurban olayım, bir gün sonra, 3 gün sonra karar verip de bu kadar zamlı fiyatlardan etkilenmeyin. Benden sizlere bir tavsiye. Olsa nasıl olur, olmasa nasıl olur? Kendiniz karar verin. Şimdi müsait olmayanlar numaralarını bıraksınlar. 0212 925 0403 İstanbul dışı aramasın. Sadece İstanbul için geçerli. Ve bir ay denedikten sonra kendiniz satın alıp almayacağınıza karar veriyorsunuz. Şu anda herhangi bir şey satın almak yok. Ama zamlı fiyattan da etkilenmeyin. Hem de bir ay bedava suyunuzu için. Bakın masraflar çoğalıyor. Masraflar çoğalıyor. Bugün o 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira bir ay bedava su içiyorsunuz ya, cebinizde kalsa kötü mü olur? Olmaz değil mi? O yüzden şu anda ertelemeyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0212 925 0403. 925 0403. Denemek istiyorum deyin, sadece adresinizi bırakın.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
5: Yağmur sonrası gözükmez.
4: Her zaman sizinle.
6: Gökhan'la Gökkuşağı.

birdenbire ne olduğunu bile anlamadık hayatımıza girdiler. Müzik sektörünü alt üst ettiler. Yapımcılarından tutun da sanatçılarına kadar herkes yapay zeka ile alakalı durumdan ya muzdarip oldular ya faydalandılar bir şekilde. Olumlu ya da olumsuz etkilendi ama şu var, çok da fazla böyle ileriye gidilemiyor. Evet, yani buradan da şunu söylemek istiyorum. Bir emek varsa bu emek mutlaka ki bir süre sonra kendini gösterir. Yani bir define, bir hazine düşünün. Yıllarca, yüzyıllarca toprağın altında kalsa bile bin bir türlü emekle dahi olsa bir şekilde gün yüzüne çıkartılabiliyor. Şimdi bir vatandaş yıllarca ömrünü adamış sanata, hayatını vermiş, uğraşmış, besteler yapmış. Ondan sonra birçok çalışmalara imza atmış. Yapay zekaya sığın, ondan sonra vay efendim bilmem ne. Bunların hepsini zamanla yaşayarak öğreniyoruz. Saman alevi dediğimiz bir olay var. Bir anda böyle pof eder, gözle görünür, belki böyle bir heyecanlandırır. Ama bir süre sonra bakarsınız ya bu kadar mıydı dedirtir kendine. İşte o yüzden siz yaptığınız işe güveniyorsanız emeğinizin de boşa gittiğini düşünmeyin. Yani bir süre sonra artık insanlar tamam güzel ama tadında kalmalı diyebiliyor en azından böyle. Bakın geçen 1-2 ay öncesindeki zamanla şu anda yaşadığımız zamandaki tercihler artık çok da fazla böyle yapay zekayla değil ki özellikle arabesk sevenler değil mi? Diyor ki ya biraz böyle doğal olsun. Bu da aslına bakarsanız birkaç tane sesle de mi alakalı? Neyi bilmiyorum ama bir doyduk mu? Bir doyduk mu böyle bir yeter dedik mi? Arada sırada tadımlık olsun ha.

Yavaş yavaş son yarım saatimize geçiyoruz. Bu arada Erhan, İlhan ve Erhan kardeşler, buyursunlar bakalım. Bazen böyle semtimde dolanıyorum. Siz de mutlaka ki aynı duyguları yaşıyorsunuzdur. İşte binaların zamanlarının geçmesi, kentsel dönüşüme girmesi vesaire vesaire vesaire. Ne kadar mahallenizi tanırsanız tanıyın, ne kadar oturduğunuz yerde ben buraları iyi biliyorum derseniz deyin, bir sokağa girdiğinizde iki tane binayı, üç tane bina yıkılmış gördüğünüzde ben şaşırıyorum. Yani acaba burası bizim ora mı? Nereden geçeceğiz, ne yapacağız diye. Dolaşırken de ister istemez böyle çocukluk zamanlarınızda ya da belirli zamanlar geçirdiğinizde ki oradaki insanlar böyle bir hatırınıza geliyor değil mi? Tam böyle sokağın köşesinin başında sevgili Erhan, canım benim, öpüyorum meraklarından Erhan ve İlhan kardeşler. Sizlere armağan edeyim. Oluyor oluyor bazen böyle karışıklıklar oluyor ama gönüller bir olsun. Yeter ki böyle. Değil mi? Gönüller bir olsun, bir şekilde anlaşırız. İki gözümsün. Ya bazen insan oturduğu mahalleyi tanıyamıyor, oturduğu mahalleyi. Gidey. Artık mahallede Ahmet abi, Ayşe teyze yok. 21 numarada oturuyorum, tanımıyor musunuz siz beni? İsim bitti ya artık. 21 numara. Siz, ben 16 numaradayım. Ne kadar güzel, ne kadar güzel.

0: Evet, yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Buyursunlar bakalım. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi, sadece birkaç dakika vermenizi istiyorum. Kendiniz için bu fırsatı verin. Böyle bir mola yapın. Müsait değilseniz de vereceğim telefon numarasına mutlaka ki ulaşmaya çalışın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi program bitiyor, dışarıda konuşuyoruz. Mahallede bir komşu ablam ya da yolda tanıdık ya da tanımadık gören birisi şu soruyu soruyor. Gökhan, sizin radyodaki bu su arıtma cihazı kullanılır mı? Bakın, ben size radyoda farklı konuşup dışarıda farklı bir şeyler yapan biri değilim. Ben evimde kullandığım, iş yerimizde, burada radyomuzda kullandığımız cihazı sizlere tavsiye ediyoruz. Ve en önemlisi, biz bir şey satmıyoruz. Bir şey satın almıyorsunuz, biz sizin tarafınızdayız. Bakın şimdi, zam geliyor. Şu anda eli kulağında, yarın bir sonraki gün ya da birkaç gün içerisinde evet zamlı fiyat bu şekilde fiyat sizlere sunuluyor dersek üzülmeyin, zamlı fiyatlardan etkilenmeyin diye. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Normalde bana adet kişi sayısı veriliyor. Ben biraz haddimi aşıyorum. Arkadaşlar her ne kadar bana kota koysalar da ben böyle sınır yapamıyorum ama şimdi sadece 30 kişi istiyorum. Telefon numarasını vereceğim. Bekleyin ama herkesin hakkı eşit olacak. 0212 925 0403. Aramayın, bekleyin. 925 0403. 30 kişi istiyorum. Çünkü artık kampanyayı durdurdular. Çünkü bir akıbet var. Zam gelecek. Şartlar nasıl oluşacak? Bu süre zarfı içerisinde hem eski fiyattan almanız için, zamsız fiyattan almanız için, hem de bu cihazı kendiniz test edin, onaylayın, ondan sonra karar verin diye böyle bir kampanya yapmıştık. Şimdi 30 kişi 0212 925 0403'e ulaşacak, adını adresini bırakacak. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı antibakteriyel çelik tanka sahip, günde küçük bir pet şişe su fiyatına 240 litreye yani 15 damacanaya kadar su arıtabilen su arıtma cihazını sizlere göndereceğim. Bir ay deneyin, ondan sonra karar verin. Şu anda 18 bin liraya satılırken 6 bin lira birden indirim, 12 bin liraya alacaksınız. 2 bin lira peşin, ayda 1000 lira elden taksit. Ama satın almadan evvel bir ay bedava kullanacaksınız. Kurulumu ücretsiz, kırma dökme tadilat şu bu yok. Bir ayın sonrasında sizi arayacaklar, memnun kalırsanız bir aylık su paranızı peşinat, diğer geri kalanını da 1000 lira elden taksitle ödeyeceksiniz. Bakın, kulislerde yapılan toplantılarda 25 bin lira gibi bir rakam dönüyor ortalıklarda. Yani 6-7 bin lira, 8 bin lira, her neyse artık zamlı fiyat söyleniyor, demedi demeyin. Şimdi zamdan etkilenmeyin. Her şeyden önce de bu cihazı almadan önce, sahip olmadan önce bir deneyin bakalım. Alsak nasıl olur, olmaz. Denemese bedava, kampanya ücretsiz, adınızı yazdırmanız yeterli. Bu arada şu anda deneme kampanyasından faydalananlar bir ayın sonrasında zamlı fiyat olacak ama siz zamdan etkilenmeyeceksiniz. O yüzden şimdi herkesin hakkı eşit. Müsait değilseniz de numaranızı bırakın arkadaşlar. Siz ne zaman müsaitseniz o zaman arasınlar. Ertelemeyin. 0212 925 0403. Hazır mısınız? V3, V2 ve hayırlı uğurlu olsun. 30 kişi aradıktan sonra sistem zaten kendini kapatıyor. Aradığınızda telefon çalıyor mu? Hiç beklemeyin. Adresinizi bırakın. Fırsatı ertelemeyin. 1 dakika 2 dakika bekleyebilirsiniz. Sonradan aranabilirsiniz ama numaranız sisteme düştüyse olay bitmiştir. Müsait olmayanlar şunu söylesinler: şu an müsait değilim, öğle yemeğinde arayın, müsait zamanda arayın dediğinizde listeye isminiz kaydedilmesi yeterli olacak. Şu anda satın almıyorsunuz, bir ay deneme kampanyasından faydalanıyorsunuz. Bir ayın sonrasında bakın dışarıya verdiğiniz paradan daha uygun taksitle bu cihazın sahibi oluyorsunuz. 10 yıl 15 yıl boyunca suya para vermiyorsunuz. Bakın, dışarıdan su alanlar, bu bir maliyet. Haftada 2 damacana ayda 1200 lira. Haftada 3 damacana ayda 1800 lira. Ve bu artacak, hiç eksilmeyecek. Siz bugün olmazsa yarın su arıtma cihazı almaya karar vereceksiniz. Ama bu zamlı fiyatla karşınıza çıkacak, demedi demeyin. Şimdi bakın, şu anda 8, 9, 10, 11, 12. kişiyi görüyorum hatta. Bu kadar basit. 925 0403. 0212 925 0403. Ücret ödemiyorsunuz. Bir ay deneme hakkı kazanıyorsunuz. Bir ay sonra alıp almayacağınıza kendiniz karar veriyorsunuz. Zaten memnun kalmadığınız cihazı satın almayacaksınız. Memnun kalırsanız da zamsız fiyattan, zamdan etkilenmeden bu cihazın sahibi olacaksınız. Evinde su arıtma cihazı yok mu? Dinle bu kardeşini. Evinde su arıtma cihazı yoksa dinle bu kardeşini, bir ay bedava dene. Bir ay bedava su içmiş olursun. En kötü ihtimalle dersin ki ya denedim, aklımda kalacağına merakımı gidermiş oldun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-0403. Benden önce birileri aramıştır, yetişemem deme. Çünkü maalesef ki herkes öyle düşünüyor. 30 kişi numarayı aradığında çalıyor mu telefon, bitti. 925-0403.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit.

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil, cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojim bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım, komşumla görüşeyim, joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
0: Tanıtıcı reklam.

Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Haftanın ilk günü ve bereket dolu, huzur dolu ama daha önemlisi sağlık dolu günlerin sizinle olmasını temenni ediyorum. Efendim, burası 90.6 Radyo 2000. Selda ile Sevgi'ye yolculukta istek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınız için hemen şimdi bana yazabilirsiniz. Instagram sayfalarımızdan önce takip ediyoruz, sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Neydi Instagram sayfalarımız? Radyo2000.com.tr. Evet, Radyo2000.com.tr yazıyoruz. Direkt radyomuzun sayfasına giriyorsunuz. Ya da şahsi sayfam Selda Çalcı. Ne yapıyoruz? Önce takip ediyoruz, sonra da son paylaşımın yorum kısmında, yani son paylaştığımız fotoğrafın altına isteklerimizi yazıyoruz. Bu arada WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0540 606 2000. 0540 606 2000. Bu arada dün tanıştığımız, bizi dinleyen güzel kardeşlerimiz var. Taştan Tekstil'den İsmail'e, Murat'a, ayrıca özellikle Özlem'e. Özlem çılgın bir fanatikmiş. Özlemciğim, seni seviyorum, iyi ki varsın. Radyo 2000'de benim saatimde mutlaka radyoyu açtırıyormuş. Şahanesin ya.

Bu arada Radyasyon Kerem sevenlere müjdemiz olsun. Bu akşam itibariyle yayına başlayacak Radyasyon Kerem'i dinlemek isteyenler saat 18.00-20.00 arası Radyo 2000'den hiçbir yere ayrılmasın. Arabeskin kral ve kraliçelerinin en güzel şarkılarıyla yolumuza devam ediyoruz. Sevda'nın birçok kader mahkumu cezaevlerinde sizi dinliyor. Bizim mesajlarımız sayesinde onlara moral oluyor demiş. Suçsuz yere yatan kardeşim mahkemesi bile bitmeden içeride. Sayenizde onun yanında oluyoruz demiş. Allah kavuştursun. Ensar Tekstil'deki Aygül'e, Ebru'ya, İbrahim Erkal'dan bir sana yandım istiyorum demişler.

Senin diyor çok büyük hayranınız ama adımızı söyleme. Tamam. Özka Tekstil'den usta makineci Serhat Özdemir'e çok çok selamlar yolluyoruz. Bir de abisi Özdemir'e çok çok selamlar yolluyoruz, diğer Özdemir'e. Sizleri seviyoruz, eyvallah.

Hadi şaka yapıyorsun. Nehir Tekstil olarak sizi çok seviyoruz demiş. Şirin Korkmaz. Her gün yolunu gözlüyoruz. Biz de tekstilde mapus hayatı yaşıyoruz demiş. Aç kapıyı gardiyan şarkısını istiyorum. Hami Kamuran Akkor'dan bir şarkı istiyorum demiş. O yoksa Emrah'tan Neyleyim şarkısını bekliyorum.

0: Ankara'dan Mustafa kardeşime, Muro'ya Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum. Tüm kader mahkumlarına da armağan olsun diye gelen bir mesaj var. Şimdi artık hareketli şarkılara geçiş yapacağız. Birkaç tane slow'umuz var. Hareketli dinlemek istediğiniz şarkılar varsa istek olarak onları yazın bana. Bu arada evet, radyoları başında beni dinleyen, İstanbul'da oturan 5 kişi istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sadece 5 kişi, çünkü fiyatlar zamlanacak. Evinde su arıtma cihazı olmayan ve bu cihazı aslında almak istiyorum ama bir denesem diyenlere 1 lira ödemeden 1 ay deneme, keşfetme, kullanma hakkı veriyoruz. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz, 1 ay deneyin diyoruz. 1 ay denediniz, keşfettiniz, beğendiniz. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit de sizin olsun. Evet, ayda 1000 lira taksit de. Bugün dışarıda su alanlar en az 1500-2000 lira dışarıya su parası veriyor. Ve suyu kısıtlı kullandıkları halde. Ben diyorum ki her ay ne zamana kadar ödeyeceksiniz? Son 5 yılda suya ne kadar para ödediniz, hiç hesap ettiniz mi? Yüz binleri geçiyor 5 yılda suya verilen para. Artık tasarruf etme zamanı, üstelik kaliteli su içme zamanı. Size göndereceğim bu su arıtma cihazı, Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Dünya kalitesinde su üretiyor. Ayrıca pH derecesi suyun 7.8-8.5 arasında. İnanmayanlara ücretsiz su analizi yapıyoruz. Eğer söylediklerimiz çıkmazsa iade edin. Evet, yalnızca 5 kişiye. Çünkü fiyatlar zamlanacak. 0-212-925-0403 925-0403. Evet, bu cihazı ben bir ay denerim. Beğenmezsem iade ederim. Beğenirsem 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle alırım. Günde 240 litre su arıtıyor. Bu şu demek: yemeklere kullanın, çaya kahveye kullanın, meyve sebze yıkamaya kullanın. Ben yıllardır bu cihazı kullanıyorum. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Ben dışarıya su parası ödemiyorum. Her daim 7/24 bol oksijenli, vitamin, mineral, alkali takviyeli su içiyorum. Bir ay denemek istiyorum diyen 18 bin lira yerine 12 bin liraya bu cihazın sahibi olmak isteyen, ama önce bir ay deneyeyim, beğenirsem alırım diyen 5 kişi, elini çabuk tutan 5 kişi. 0-212-925-0403. Evet, fiyatlar değişiyor, zam geliyor. Ama şu anda arayanlar günde 35 liraya su arıtma cihazı sahibi oluyor.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 1774 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam
3: Radyo 2000 90.6 Radyo 2000

Ellere nispet sev beni yarim, kıskananlar çatlasın. Bence ellere nispet sevmesin, her bir şekilde sevsin değil mi? Ablacığım, sevdiğim adam beni çok üzdü. O yüzden Deniz Eki ve Bayhan'dan Adaletsiz Seçim şarkısını istiyorum demiş. Cevriye'nin çocuğu cezaevinden çıkmış, o zaman gözün aydın Cevriye. Efendim, Radyo 2000'de Hareketli Saatler başlıyor. Dinlemek istediğiniz oyun havaları, hareketli şarkılar, her ne varsa yazın bana. Instagram sayfam radyo2000.com.tr. Hey, kim var orada? Ok Meydanı, Bizim Tekstil ve Reşit var. Hepimiz dinliyoruz diyor.

0: Radyo 2000.
1: Bugün Ersa Tekstil'de bir gerginlik hakim. Şşş, sakin ol istiyoruz. Gül göndermiş, Fatoş Özel selamlar. Doğan diyor ki Eylül Zede please. Yes.

Hey hey. Kim var orada? Ayşe, Sinoplu Ayşe var aramızda. Benim kayınço şarkısını istiyormuş Sinoplu Ayşe. Abla, senden bir şarkı istiyorum. Ben yoruldum hayat çekmek, öy madenler.

0: Henüz tatil yapmayanlar var. Ha şimdi giderim, ha sonra giderim. Ya da maddi imkansızlıklar sebebiyle, iş yoğunluğu sebebiyle gidemeyenler var. Tez zamanda tatil yollarınız açılsın. Ama hani Eylül ayı geldi, hareket zamanı başladı, okullar açılıyor. Artık memleketinde olanlar memleketinden dönüşte, tatile gidenler tatilden dönüşte, iş yerinin başında yeni sezonda çok hızlı çalışmak isteyen esnaflarımız var. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok çeşitli kampanyalarınız var ama aslında hak ettiğiniz kadar kazanamıyorsunuz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İşte bu noktada size diyoruz ki Radyo 2000'e reklam verin. Evet, firmanızı Radyo 2000'le dünyaya tanıtmak ister misiniz? Sesinizi dünyaya duyurmak ister misiniz? Olduğunuz yerde bekleyerek sizi sadece caddenin önünden geçenler görmesin. Hele hele sokak arasındaysanız ya da büyümeye hazır bir firmasınız, tanıtıma ihtiyacınız var. Radyo 2000 reklam hizmetleriyle size bir telefon kadar yakın. 0212 925 1212 925 1212. Radyo 2000'e reklam verin. Siz de firmanızı tanıtın. Siz de markalaşma yolunda ilerleyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Selda Hanım merhaba. Mehmet Ak Yıldız Dertsiz İnsan Yok Dayı şarkısını Volkan Öztürk'e armağan ediyorum. Silivri Trakya ses sanatçısı Carlos Murat selam yollamış bize. Ve aleyküm selam. Asil Sedat, senin şarkındı değil mi? Hey, kim var o?

Var böyle kadınlar, var var. Hatta erkekler de var. Yani erken yat, erken kalk. Dışarı çıkma.

Nazan Demet diyor ki daha önce bu şarkı için bana "Beni affet, yayınlayamadım" demiştin. Eğer şimdi çalarsan çal da barışalım Ersa Tekstil olarak demiş. Barıştık mı? Hazar Yıldız istiyorum diyor Gülcan. Gel sar yaramı. Sevinç Sarı. Zerrin Özer'den "Hani Dünya Tatlısı". Eskilerden bir şarkı aşkın Nur Yengi. Umut Tekstil'den selamlar. Ahmet Kaya "Hani Benim Gençliğim" istiyorum. Havacım diyor ki "Benim baharım, ilkbaharım, yazım, güneşim, ayım, çiçeğim, meleğim geldi".

0: Da bizi ilk arayan 10 kişinin bir aylık su masrafını biz karşılıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yanlış duymadınız. Evinize geliyoruz, son sistem bir su arıtma cihazını kuruyoruz. Sizden 1 lira talep etmiyoruz. Bir ay kullanın. Günde 240 litre su arıtıyor. Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Suyun pH derecesi 7.8-8.5 arasında. Bir ay su masrafınız benden. Dışarıdan su almayacaksınız. Denemek isteyenler, İstanbul'da oturmanız gerekiyor. 0-212-925-0403 925-0403. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz, size hayırlı günler diliyoruz. 1 lira para talep etmiyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Nasıl, beğendiniz mi? Bu cihazı satın almak ister misiniz? Cevabınız evetse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Günde 30-35 liraya geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Günde 35 liraya su arıtma cihazı sahibi olacaksınız. Üstelik ne diyoruz? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Şu anda arayanlara 6000 lira indirim var. İşte telefon numaramız 0212-925-0403 925-0403. Bu cihazın fabrika satış fiyatı 18 bin lira. Ama şu anda arayanlar 6000 lira indirim kazanacak. Üstelik fiyatlar zamlanmadan bu cihazı bir ay bedava deneyip karar verme yetkisine sahip olacak. Ben bu cihazı almak istiyorum ama işim karşı çıkıyor. Ben bu cihazı almak istiyorum ama birileri kafamı karıştırıyor diyenler. Bir ay bedava dene, keşfet, kullan, beğenirsen al, beğenmezsen hiçbir gerekçe sunmadan iade et. Üstelik ücretsiz su analizi yapıyoruz. Sizin hazır suyunuzu, bizim suyumuzu ve musluk suyunu farklı bardaklara koyun. Analiz yapan arkadaşa hangi bardakta hangi su olduğunu söylemeyin. Ölçümleri yaptırın. En temiz su hangi suysa o suyu kullanın. Biz iddia ediyoruz. En temiz su bizim suyumuz. Sadece içmeye değil, yemeklere, çaya, kahveye temiz su kullanın. Musluk suyu içilmez. İçilmeyen suyla meyve sebze yıkanmaz, yemek yapılmaz. Suyu kaynatırsanız mikrop ölür, klor ölmez, kireç kalıntıları ölmez. Klor kanserojen bir maddedir. Ailenizi bu riske sokmayın. Daha sağlıklı su içmek için, daha güvenilir su içmek için, şifa gibi su içmek için hemen şimdi arayın. 10 kişiye bir ay ücretsiz, bir ay bedava kullanma hakkı. 0212-925-0403 925-0403
1: Tanıtıcı reklam.

Selam Gülcan Can. Ablam bir tane, dünya bir yana, ablam bir yana. Oy ablam, ablam, oy ablam.

insanın en çok üzüldüğü cümle ya da en çok söylerken canı yandığı cümle şu: bunu senden beklemezdim. Maalesef bu cümleyi de hep değer verdiklerimize söylemek zorundayız. Öyle oluyor. Keşke söylemesek, keşke söyletmeseler, keşke canımız yanmasa, ama yaşadığımız sürece bu olacak. Değil mi Onur?

0: gönlü, ruhu acıdı biraz bu şarkıyla beraber. Gitmeden son bir defa hatırlatmak istiyorum. Bakın, çok yakında fiyatlar zamlanacak. Su arıtma cihazından bahsediyorum.
1: Tanıtıcı renk.
0: Eylül ayı itibariyle zam gelecek, çalışmalar var ama biz ertelemeye çalışıyoruz. Yakın zamanda fiyatlar zamlanacak. Fiyatlar zamlanınca eski fiyattan olmaz mı diye bize gelmeyin. Neden? Çünkü bu bizim elimizde olan bir şey değil. Şimdi dışarıdan hazır su alanlar, aylık ne kadar para ödüyorsunuz? 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Peki günde ne kadar su kullanıyorsunuz? Yemeklerinize, çayınıza ya da meyve sebze yıkamaya. Özellikle buraya çok dikkat çekmek istiyorum. Zira meyve ve sebzelerini musluk suyuyla yıkayanlar var. Musluk suyunu neden içmiyoruz? İçilmediği için. İçinde klor ve kireç kalıntıları, mikroplar olduğu için. Ama sebze meyveyi yıkıyoruz. Peki bu mikroplar nerede kalıyor? Sebze meyvenin üzerinde. Dünya kanserle savaşırken içinde klor bulunan suyla yemek yapıyoruz. Bunu yapmayalım kendimize, evlatlarımıza. Gelin size bir su arıtma cihazı gönderelim. Para istemiyorum. Bir ay bir kullan. Bir ay düşün, taşın. Beğenirsen satın alırsın. Ama bir ay dene, keşfet. Kararını öyle ver. İstanbul'da oturuyorsan hemen şimdi ara. 0212 925 0403 925 0403. Bir ay kullandın. Bu cihazı beğenmedin. Almak zorunda değilsin. Beğenmedim, istemiyorum, bitti. Bu cihazı beğendin. Satın almak istiyorsun. 2000 lira peşin. Ayda 1000 lira taksitle. Sadece 10 taksit. Öyle yıllar boyunca ödeme yapmayacaksınız. Sadece 10 taksit ediyorsunuz. Günde 35 TL'ye geliyor. Yani dışarıdaki 1-2 şaşal su fiyatına. Okullar açılıyor. Çocukların suluklarını doldurmak yerine plastik şişelerle su alıp onları okula göndermeyin. Bakın, plastik kanserojen madde. Sadece su değil, plastikte bulunan hiçbir içeceği içmeyin. Plastik kanserojen madde, ayrıca musluk suyunda klor var. Klor kanserojen bir madde. Bunu sevdiklerinize yaklaştırmayın. Daha sağlıklı su içmek için, günde 240 litre su kullanabilmek için size son teknoloji 2026 model su arıtma cihazını öneriyorum. Ben evimde kullanıyorum. Anneme aldım. Bütün kardeşlerimin evinde var. Herkese de tavsiye ediyorum. Öyle gıdım gıdım suyla uğraşmayın. Bol oksijenli, vitamin, mineral, alkali takviyeli. 24 saat taze su içmek için bir ay denemeye ne dersiniz? İstanbul'da oturuyorsanız hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403. Fiyatlar zamlanmadan bir ay bedava denemeye ne dersiniz? 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Benden sonra radyasyon

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000. Radyo 2000.
2: Reklam. Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: Emniyet 74, Eserler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: yapılsa olmaz mı?
1: Dağda.
0: Burada valimize sesleniyoruz. Bu radyasyona karşıyız.
2: Radyasyon show.
0: Karşıyız.
2: Radyasyon show.
0: Karşıyız.
2: Radyasyon show.
0: Paranız var, şirketiniz var. Hep diğerin gidine başlıyor. Burada insan hayatında önemli mi? Hadi. Bu radyasyon burada yapılmazsa. Gitse başka yerde yapılsa olmaz mı? Mesela gitsin dağda yapsın. Bu radyasyon yapılırsa. Mahalle zararlı oluyor. Yani bizim mahalle. Gitsin dağda yapsın.
2: Radyasyon show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız.
2: Radyasyon show.

0: Kocaman tatlı belası.
1: Abi sonuna kadar dinledim ya. Vallahi bile. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Ablaya selamlar, sağ olsun, var olsun. Canımız ablamız. Abi bir heyecan vurdu ya beni. Yemin ediyorum. Böyle yıllar yıllar öncesinde yaşadığım duygu he. Yani bayağı mı ara verdik ulan biz? Zaman ne kadar çabuk geçmiş ya. Valla bir ay oldu mu ara vereli? Öyle mi? Vay be. Neyse efendim, yeni sezonda herkes bir kez daha hoş geldi. Şimdi okullar vesaire açılıyor, sezon açılıyor. İnsanlar şundan ötürü sıkıntıdalar. Bu okul açılmadan önceki bu son dönemler özellikle maalesef ki ekonomik anlamda belli sıkıntılar oluyor. Neden? İnsanların çocukları yönleniyor, onların ihtiyaçlarını vesaire falan karşılıyor. Buna karşılık böyle işler bir tık durgun. Ama merak etmeyin, okullar açıldıktan bir hafta sonra her şey rayına oturacak dostlar. Her şey. Bu arada frenin sultanlarını da tebrik ediyoruz. Her ne kadar haberleri böyle çok az falan sosyal medyada fazla ama normalde hani çok az yapılsa da frenin sultanları bizi çok güzel temsil etti. Şampiyon oldular, şampiyon. Ya milli takım, futbol takımımız abi yenildi diye yer yerinden oynarken al işte sana sevinebileceğin bir şey kardeşim. Kızlar ne yaptı? Abi Avrupa'yı salladılar. Helal olsun onlara da. Hoş geldin mesajları geliyor. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, güzel şarkılarımız olacak, hareketli muhabbetlerimiz olacak. Tabii ki siz programa katıldıkça program böyle daha bir şen şakrak hale gelecek. O yüzden mesajlarınızı bekliyorum. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınız. Oo, bayağı bir mesaj geldi. Abi mutlu oldum. Hakikaten demek ki böyle ara falan verince kıymet biliniyormuş. Bu... Hakikaten güzel oldu. Hoş geldiniz, hoş gel. Aman hoş geldin der. İşte bak, ben olmadığım zaman anladınız kıymetimi. Bak günün konusu şu olsun mu? Kıymetini bilemedim. Tamam mı? Günün konusu bu olsun. Kıymetini bilemedim. 540-606-2000 WhatsApp.

yapılsa utanmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapsın.

Yemin ediyorum nazar değdi. Bak vallahi de billahi nazar değdi bak. Dur. Çok fazla mesaj var. Hepsini okumaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Kıymetini bilemedim dediğiniz neler varsa 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz değerli dostlar. Mesajları bekliyorum bu arada. Şimdi bakalım. Baba sen neredesin? İyi ki geldin diye gelen bir mesaj var. İsviçre'den değerli abime buradan selamlar. İsmail Arı değil mi? İsmail abi. İsmail abicim koşuşturmaca, iş güç, bir tık izin, işte mental yorgunluk. Ufaktan sanatçı kaprisi. Bir tık dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Geldik abi. Enerji drip olduk bol bol. Selam olsun. Abi neredeydin ya? Özledik seni demişler. Ne güzel. Özlenmek güzel. Bakalım. Demiş ki değerli dinleyen. Adını okuyayım mı? İlyas. Demiş ki birinci eşimin kıymetini bilemedim. İkincisi canavar çıktı demiş. Güzel. Yorum yapardım ama... Hayırlı haftalar, iyi yayınlar, nasılsın demişler. Sağ olun efendim, hayvan gibiyim. Ciddiyim yani, iyiyim ya. Umarım iyisindir, inşallah daha iyi olursun. Seviliyorsun. Evet değerli kardeşim, güzel, sağ olasın. Senin kıymetini anlasınlar. Neredeydin kaçak diye gelen bir mesaj var. Hoş geldin Kerem, iyi ki geldin, eyvallah, sağ olun. Uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldin. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk efendim, eyvallah. Başka... hoş geldin, kıymet bilmeyenler burada mı? Hadi gelin çalışıyoruz, güzel şeyler yazın diye mesaj geldi. Efendim yayını siz mi, ben mi? Radyasyon Kerem geldi, sağ olun efendim, teşekkürler. Çok övücü cümleler, çok övücü mesajlar gelmiş, eyvallah. Bu kadar sevildiğimi bilseydim valla daha erken gelirdim. Abi çok seviliyorsun, Allah'ına kurban diye mesaj gelmiş, sağ olun efendim. Şimdi günün konusuna bir odaklanalım, tamam mı? Eyvallah, geldik artık, yeni sezon açıldı. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Az önce bir nazar değdi, yayından falan koptuk ama hallettik. Bir sıkıntı olmayacak Allah'ın izniyle. Değerli dostlar, günün konusu kıymetini bilemedim. Bak ne güzel yazmış değerli abimiz. İlk eşimin kıymetini bilemedim. İkinci eşim canavar çıktı demiş. Çok yorum yapılabilir ama ailevi meseleler, öyle fazla da böyle kurcalamıyoruz. Şimdi sorsak desek ki abi, desek sende hiç kabahat yok mu? Aslında bir araştırsak bütün suçlu bu ha. Ama ortalığı karıştırmak istemiyorum, tamam mı arkadaşlar? Bugün güzel, böyle tadında, eğlenceli bir program olsun. Mesajlarınız gelirse program daha güzel bir hale gelir değerli dostlar. O halde ne diyoruz? Devam ediyoruz şarkılarla. Az sonra okuyacağım mesajlarınızı. Güzel iki şarkı ardına Radyasyon Show devam edecek.

0: Radyasyon Show.
1: Paranız var, şirketiniz var, hep ciğerin dibine bastım. Bu da insan hayatında önemli mi? Bu radyasyon bu da yapılmazsa. Gitse pasta yerde yapılsa. Bulmaz mı? Mesela gitsin daha da yapsın. Bu radyasyon yapılırsa mahalle zarar olur. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin daha da yapsın.

0: Sivrisinek Show.
1: Devam ediyoruz dostlar kaldığımız yerden. Şimdi çok fazla yine istek falan geldi ama bakın istek programı bunu çok bugün kibar olayım ben ya. Bir hayvanlığı kenara bırakayım bize. Kurban olduklarım. İstek vesaire yok ama programda konu hani var ya onunla alakalı mesajlarınız gelsin. Ne dedik? Kıymetini bilemedim dediğiniz neler varsa 540-606-2000 WhatsApp hattından yazın, ulaştırın, okuyalım efendim. Mesela yazmış Ayfer'in kıymetini bilemedim, ismimi lütfen okuma demiş. Eyvallah. Hikayeyi aslında bilmek isterim efendim, yazın ona göre. Vallahi okumayacağım isim, ciddi söylüyorum. Ama hikayeyi çok merak ettim he. Değerli dostum. Selam olsun. Şimdi şöyle bir
0: tanıtıcı reklam.
1: Değerli dostlar, çok dikkatli dinleyin. Ben hani uzun zamandır böyle bir kampanya sizlere sunmadım. Özellikle Silivri'de, Çanta'da, efendime söyleyeyim, İstanbul tapulu mükemmel bir arazi sahibi olabilirsiniz. Bakın, geleceğinize ulaşabilmek o kadar kolay ki, yeter ki bir adım atın. Gelin yerleri görün. Kampanyadan biraz sonra bahsedeceğim sizlere. İstanbul'a çok yakın, zaten İstanbul tapulu bu araziye sahip oluyorsun. Çanta'da biliyorsunuz, bütün yayıncı arkadaşlarımızda da bahsetti. Ve buna karşılık devde bir kampanya yapıldı. Ekonominin ne kadar sıkıntılı bir halde olduğunu biliyorsunuz. Görün ki arkadaşlar, maalesef sabahtan akşama kadar çalışarak bir şeylere sahip olunmuyor. Nasıl bir şeylere sahip olunabiliyor? Yatırımla bir şeylere sahip olunabiliyor. O yüzden biz size geleceğinizi kurtarabileceğiniz, evlatlarınızın geleceğini şekillendirebileceğiniz dev bir yatırım imkanı sunuyoruz. İyi dinleyin. İstanbul'da tapulu bir arsa sahibi olmak isteyenler dikkat. Hatta duyanlar duymayanlarsa haber versinler. Şimdi söyleyeceğimiz fırsatı çok iyi dinleyin. Silivri Çanta'da villaların yanı başında, öyle kuş uçmaz kervan geçmez bir alan değil, bilginiz olsun. Ana yola çok yakın. 200 metrekare arsa sahibi olabilirsiniz. Bakın, arazi demiyorum. 200 metrekare arsa sahibi olabilirsiniz. Üstelik İstanbul tapulu. Tapuda vasfı gittiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Öyle arazi falan değil, arsa tapulu bir araziniz, arsa tapulu bir toprağınız olacak değerli dostlar. Dur, biz hep arazi veriyorduk da o yüzden kafa gitti. Şimdi gelelim en dikkat çekici noktaya. Bakın, 500 bin lira nakit getiriyorsunuz, tapunuzu alıp götürüyorsunuz. Artık sizin bir araziniz var. 500 bin peşinatla sizler arsa sahibi olacaksınız. Villaların yanı başında, ana yola çok yakın. Silivri Çanta'da, İstanbul'un arka bahçesi, zaten İstanbul tapulu bir arazi. Arsa. Ve kalan kısmı 25 ay boyunca taksit taksit ödüyorsunuz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Toplamda ödediğiniz para 1 milyon lira efendim. 500 bin nakiti var. Geri kalan kısmını 25 aya bölüyoruz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz değerli dostlar. Ve 1 milyona toplamda vade farkı, faiz, ara ödeme, işte enflasyon daha da yükseldi, ona göre bir taksitlendirme falan filan yok kardeşim. Ben telefon numarasını vereceğim. Hafta sonu için randevunuzu oluşturun. Servislerimiz VIP araçlardır. Biz götürüyoruz, yerleri gösteriyoruz, gezdiriyoruz sizleri, ardından da aldığımız noktaya geri getirip bırakıyoruz. Numarayı veriyorum: 0212 925 1212. Çağrınızı hemen şimdi bırakın. 0212 925 1212'den ulaşmanız gerekiyor. Bu fiyata değerli dostlar arazi alabilirsiniz ama arsa çok zor. Bakın, benim de bazen dilim varmıyor çünkü hep arazi sizlere sunuyorduk, bu arsa. Tapuya götürüyoruz sizleri. Orada zaten vasfı görüyorsunuz, arsa vasfı var. He, evini mi yapıyorsun? Efendime söyleyeyim, çiftliğini mi kuruyorsun? Ne istiyorsan yapıyorsun kardeşim, mis gibi. Hemen 0212 925 1212'den çağrınızı bırakın. Ona göre bu imkanı değerlendirin bitmeden. Kampanya sona ermeden geleceğini şekillendirmek isteyen kimler varsa, geleceğini kurtarmak isteyen kimler varsa, var mı evladın? Var. Eyvallah. Gel kardeşim, bu arsayı onun için al. Yok mu evladın? Yarın öbür gün olmayacağı anlamına gelmiyor. Kendini kurtar kardeşim. Al sana imkan. 0212 925 1212'den ulaşabilirsiniz. Son kez tekrar ediyorum. Bu arada pazar günleri ücretsiz servisimiz var. Onu sizlere söyleyeyim. VIP araçları götürüyoruz, püfür püfür gezdiriyoruz, geri getirip bırakıyoruz. Bakın dostlar, Silivri çantada 200 metrekare, 500 bin peşinatla, aylık 20 bin 20 bin ödeyerek toplamında 25 ay vade yapıyoruz. Vade farkı faiz yok. Toplam 1 milyon lira ödeyerek arsa sahibi olmak isteyenler. Kimler istiyorsa hemen çağrısını bıraksın, randevusunu oluştursun, bitiyor, haberiniz olsun. 0212 925 1212, hayırlı uğurlu olsun efendim.

Kerem abi, açılış şarkısını kim söylüyor diye gelen bir mesaj var. Canım benim, Aşkın Nur Yengi ya. Aa, nasıl bilmezsiniz? Aşkın Nur Yengi, Başımın Tatlı Belası o şarkının adı. Gerçi cuma günü 90'lara pek yükleniyoruz biliyorsunuz. Sadece 90'lar yapıyoruz cuma günü. Yine şu Allah ömür versin cuma günü yine 90'lar yapacağız efendim. Ara ara araya serpiştiriyoruz böyle. Müslüm Baba'dan çalın lütfen diye gelen bir mesaj var. Müslüm Baba olur bugün, olur. Olur. Merak etme, olur. Yayınlar efendim demiş değerli dinleyen. Sesiniz duyduk, ne güzel, hoş geldiniz. Ben sağlığımın kıymetini bilemedim, hastalandım, evde yatıyorum demiş. Geçmiş olsun efendim. Vikis ablam değil misin sen? Ayağına Vikis sür geçer. Bunun bir tezi vardı, hatırlıyor musunuz? Ayağına Vikis'i çalacaksın. Ya başım ağrıyor. Ayaktan geçer sinirleri. Vikis'i çalacaksın, böyle parmak aralarına güzel yedireceksin onu. Baş ağrısını geçiriyor falan. Vikis mi bitti evde? Alalım sana, gönderelim. Bak yemin ediyorum yazmış. Bu kısmını görmedim mesajın. Şöyle demiş. Sakın Vikis sür geçer deme artık. O da bir işe yaramaz oldu yazmış. Bence ayak kısmında kuru yer kalmıştır o yüzden. Ya Vikis sürerken. Her yere eşit dağıt. Olmuyor ya. Abi ben sevdiğim ayının kıymetini bilemedim diye bir mesaj yazmış. Seni terk mi etti bu adam? Yani on adama ayı diyorsun, ayıp değil mi ya? İnanılmaz bir şey. Siz nasıl seviyorsunuz böyle? Ya ayım diye insan sevgilisine seslenir mi? Ben hakikaten böyle görüyorum yolda falan. Ya böyle aşkı toştoşum, can coşum, işte bilmem nem, işte hayvanım benim falan. Yani isabet olmuş, adam bırakmış seni. Sonra anlaşılıyor değil mi erkeklerin kıymeti? Ya sen ona ayı de, hor kullan. Ondan sonrasında gittiği anda da de ki ayımın kıymetini bilemedim. Ben kendi kıymetimi bilemedim. Ta ki sen kıymetlisin diyen çok kaliteli güzel insanlar hayatıma girene kadar demiş, teşekkür etmiş. Rabbim ben bulamadım, buldurduğun için binlerce şükür diye gelen bir mesaj var. Ne mutlu efendim, ne mutlu size. Abi herkes aşk meşk derdinde ya. Ya bir eşyaya, yani mesela ya farklı bir şey olabilir ya. Yok sevgilimin kıymeti, Ayfer senin kıymetini bilemedim, Ayten kıymeti. Ya baba illaki bunlara yönlenmeyelim ya. Yok mu abi, işte zamanında evim vardı, paranın kıymetini bilemedim. Yani kusura bakmasın kimse de, aşk karın doyurmuyor dostlar. Değil mi yani? O yüzden paranın kıymetini bilemedim. İşte yok mu abi aranızda? Zamanında voleyi vurduk ama daha sonrasında parayı ezdim. Keşke kıymetini bilseydim diyen bir tane delikanlı yok mu ya? Şöyle bir mesaj yazsın, okuyalım. Merak ettim yani, parayı nerelerde ezmiş onu da söylesin. Su arıtmanın kıymetini bilemedim demiş Gülcan. Niye? Hakikaten ne yaptın, bozdun mu robotu? Vallahi çok merak ettim ya. Onu da yaz bize, tamam mı? Bekliyoruz efendim. 546-206-2000 samimi cevaplar bekliyoruz. Kıymetini bilemedim dediğiniz ne var? Gençliğimin kıymetini bilemedim ben. Çocukluğumun kıymetini bilemedim kardeşim. Değil mi ya? Bak ne güzel şeyler çıkıyor ortaya. Arabamın kıymetini bilemedim mesela. İşte paramın kıymetini bilemedim. Ayrıldığım iş yerinin kıymetini bilemedim. Ya babamın kıymetini bilemedim. Annemin kıymetini bilemedim. Bak neler çıkıyor ortaya. Ya baba bunları yazın. İşte Mahmut'un kıymetini bilemedim. Bir şeyin kıymetli olması neye bağlı dostlar? Daha sonra hani mesela Mahmut'un kıymetini bilemedim. Neden? İşte yeni sevgilim Ahmet Mahmut gibi sarılmıyor. Mesajları bekliyorum dostlar. Bak çok güzel bir şarkıdır. Hazır mı herkes? Hazır mı? River. Hazır mısın? River. O halde son 2-3 ver bakalım.

0: Radyasyon Show.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bak enteresan mesajlar gelmeye başlamış. Kerem Bey, biz kadınlar tutumluyuz. Parayı pavyonda ezmiyoruz demişler. Ya niye hep böyle, hani bu kötü şeyleri niye hep erkekler yapıyor diye düşünüyorsun? Vallahi merak ettim ya. Ya ben samimiyetimle söylüyorum, hayatımda hiç pavyona gitmedim ya. Bak net söyleyeyim size. Bak aklımda öyle kalmış, biz erkekler gibi değiliz. Biz parayı pavyonda ezmeyiz falan. Ya biz de mesela dudaklarımızı dolgu haline getirmiyoruz yani. Değil mi? Yani o kadar enteresan birbirinize benzediniz ki hepiniz. Ya inanılmaz ya, Kur'an çarpsın. Bak biz de parayı buraya ezmiyoruz. Bu mu tutumlu olmak? Yani mesela üst dudak kalkık olunca ne oluyor? Vallahi çok merak ettim, yemin ediyorum hanımefendiler, beyefendiler. Merak ediyorum, yazın abi. Biz de bunlarla hani şey haşır neşir olmuyoruz. Mesela adamın zevkidir pavyona gitmek, tamam mı? Oraya gider, parayı orada ezer. Senin zevkindir dudağa dolgu yapmak, misal veriyorum. Gidersin. Bir de Cem Yılmaz'ın bu şeyi vardı. Bu arada geçmiş olsun Cem Yılmaz'a. Cem Yılmaz'ın bir tespiti daha var da onu ben şu... Ya kalça estetiği nedir ya? Ya bak vallahi yemin billahi diyorum. Ben bunu hani bazen aklıma getirirdim ya, bu nasıl bir şey falan filan. Niye insanlar bununla uğraşırlar falan diye düşünürdüm. Vallahi billahi Cem Yılmaz stand-up'ta anlattı ya. Yani buna cevabınızı yazın hadi. Hadi bekliyoruz. Öyle pavyonda erkekler parayı yer, biz yemeyiz, ezmeyiz, biz tutumluyuz falan filan. Hikaye onlar canım. Kozmetik sektörü bugün ayaktaysa erkekler yüzünden değil, kozmetik sektörü hanımefendiler yüzünden ayakta. Yani. Demiş ki hayatımın kıymetini bilemedim. Ne oldu ya? Aa, siz gayet mutluydunuz, hep böyle mutlu mutlu mesajlar atıyordunuz. Ben yokken ne oldu, ne değişti? Abi demiş bir tanesi, senin kıymetini bilemedik, kusura bakma demişler. Ya gidişim suskun oldu ama. Bakın size ne olduğunu anlatayım. Yani şuradan aslında bir şey kaynaklandı, onu da size anlatayım. O yüzden böyle bir açıklama falan filan böyle yapma gereksiniminde de bulunmadım. Arkadaşlar, bulunduğum yer Didim. Burası elektrikle alakalı, işte özellikle yaz dönemlerinde o kadar çok fazlar yükselip alçalıyor ki, ve buna istinaden bu yüksek faz, alçalma faz, bilmem ne faz, elektronik bütün eşyaları bozabiliyor. Bakın bozulan eşyalarımı söyleyeyim size. Buzdolabı elma fissamavati bin kulli. Merkezi kombimiz var. Merkezi kombi yanmış. Onu da geçtiğimiz günlerde gördük. Dijital bütün cihazlarım, yani aklınıza ne geliyorsa, cep telefonunun şarj aletine kadar, şarj adaptörler, bilgisayarımın efendime söyleyeyim power bilmem nesi, başka ne yandı ulan, ya o kadar çok şey yandı ki, modem bozuldu, modem gitti. Neyse, rapor tutuldu falan oldu filan oldu. O dönemde böyle fazın yükselip alçalması falan ciddi anlamda ev korku filmi gibi, böyle bir yanıp sönüyor ışıklar falan filan. Abi red aldık. Normalde bunu hani tespit ediyorlar ki, mesela buzdolabı, beyaz eşya servisi geldi, raporunu da işledi, faturaya da işledi. Abi bu cihazları daha henüz toplamadım çünkü yaklaşık 170-180 bin lira civarı yapıyor. Toplayabildiklerimi topladım. Toplayamadıklarımın raporunu, yani hepsinin raporunu tuttuk. Bize red verdiler, red. Dediler ki kabul etmiyoruz. E biz şimdi ne yapacağız abi? Benim günahım, suçum ne? Yani senin fazın yükselmiş, alçalmış, bozmuş bütün ev eşyalarımı, perişan etmiş beni. Buzdolabındaki öyle zengin şey, öyle fakir de değiliz yani, pirzolalar falan bozuldu. Bunları toplayabilmek amaçlı mental artık öldüm yani, öyle söyleyeyim size. Durup dururken çıkan bir masraf ve buna istinaden değerli dostlar birazcık ara vermek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin, tamam mı? Eyvallah. Hazır mı herkes? Bak çok güzeldir he. Birazcık ruhumuz şöyle bir rahatlasın. İstanbul'un trafik saati başladı. Son 2, 3 ver bakalım.

0: Sansasyon Show.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ne oldu ya? Hani sorular sorduk size. Hayatımın kıymetini bilemedim diyen değerli dinleyici. Ne oldu? Abi niye konuşamadım ben? Çok sıcak çok. Vallahi. Orada bilmiyorum hava nasıl ama burada abi Kasım'a kadar yaz. Vallahi billahi. Acayip sıcak. Ne oldu, ona cevap vermediniz? Ne yaptınız ben yokken kendinize? Niye bu kadar üzdünüz ya? E geldik işte. Dur kendimden paylanayım ben. Dolgu için fazlası gerçekten abartı. Eyvallah. Ha. Yok, bunu okumayacağım. Fazlası abartı demiş. Yani onun fazlası falanı filanı mı var? Ya çok fazla tabii ki görüyoruz abartanları, eyvallah, ama yani doğal olması daha iyi, daha güzel değil mi? Yani neyse. Ya işte. Valla enteresan mesajlar gelmiş. Dudak dolgusuyla alakalı hiçbirini okuyamam. Ya öyle kalsın. Kızmayın bana efendim. Siz erkeklerin pavyonuna karışıyorsunuz da. Şaka bir yana, hakikaten hani Allah herkese bolca para versin. Vallahi bolca para versin. Rahat yaşam imkanları versin inşallah Yüce Yaradan. Sağlık da versin ki o parayı güzel güzel yiyin. Abi para olduğu zaman yiyeceksin. Ama güzel bir yerde yiyeceksin. Yani güzel şeylere yatıracaksın para olduğu zaman. Mesela voley vurmaya çalışan veyahut da tam vuracağı zaman parasını kaybeden çok abimiz vardır. Biliyorum. Mesela benim babam da onlardan bir tanesi abi. Babam voley, roveşata, Allah ne verdiyse. Ama ne oldu? Şu anda yok işte. Varsa çok kıymetli abi. Bak zamanında mesela kendi babamdan örnek vereyim. Abi çok iyi kazanıyordu adam. O Silivri'ye falan biz hep denize giderdik. İşte Büyükçekmece, oradan Silivri'ye falan geçerdik. Oralarda villa bakardı zamanında. Spor'da bir arabası vardı o dönem. Neyse, arabayla nereye girsek adam diyordu ki, abi diyordu, arabayı bırak, zaten iki tane çocuğum var. O zaman ufak kardeş yok. İki tane çocuğum var. Bir villayı bir çocuğun için, bir villayı bir çocuğun için. Arabayı bırak git derdi bak. Bir arabaya iki tane villa alabiliyordu. Almadı abi. Yatırımını yapmadı. O yüzden büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hepimiz için bu böyle geçerli. Bak şimdi çok güzel bir imkan sunulmuş bize. Bu imkanı sizlere sunuyoruz. Gelin faydalanın diye.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Şunu da ekleyeyim dostlar. Ben mesela İstanbul'dan kurtuldum abi. Allah herkese nasip etsin. İstanbul'un trafiğinden kurtuldum. Kaosundan kurtuldum. İstanbul'un betonarmesinden ve kötü enerjisinden de kurtuldum. Yemin ediyorum yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Ve samimiyetimle söylüyorum, acayip derecede kilo aldım ya. Sağlıklı bir şekilde. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Size de böyle imkanlar sunuyoruz. Bakın Silivri İstanbul'a çok yakın değil ama. Yani benim mesela şu an Didim çok uzak. Silivri aslında hani İstanbul'un arka bahçesi diye nitelendiriliyor. Yanlış da bir kelime kullanmayalım. Çok yakın. Didim daha uzak. Ben tamamen koptum oralardan. Sen işinden falan kopamıyorsan sana Silivri çok yakın. Yapman gereken şey git gör abi, farklı bir iklimi var. Yani o kadar mesafede bambaşka bir iklim, yeşillik görüyorsun, başka insanlar tanıyorsun, başka bir ortam görüyorsun. İstanbul'un o kötü enerjisinden kurtuluyorsun. Al sana imkan. 200 metrekarelik arsalar sizlere sunuluyor. Bu arazi değil dostlar. Yanında villalar var. Bunun yanı sıra yolun hemen dibinde zaten. Ve bu imkanı sana sunarken de öyle patara kütere değil. 500 bin lira peşinat istiyoruz. Geri kalan kısmını 25 ay vadelendiriyoruz. Aylık 20 bin lira ödüyorsunuz ya. Burası o kadar değerleniyor ki Silivri özellikle. Yani Silivri'de toprak bulabilmek imkansız. 40 bin liralık, 50 bin liralık topraklar, arazi vasfında olanlardan bahsediyorum. Bakın arazi vasfında olanlardan bahsediyorum. 40-50 bin liralık topraklar oldu sana milyonluk. Burası arsa vasfında değerli dostlar. Geldiğiniz zaman zaten tapu dairesine gidildiği anda orada zaten göreceksiniz. Vasfı arsadır. O yüzden gelin burada yatırımınızı yapın diyoruz. Burada bu imkanı değerlendirin diyoruz. Toplamında 1 milyon lira ödüyorsunuz ama O kadar mükemmel bir konumu var ki birazdan sosyal medyada da paylaşacağım. Zaten Radyo 2000.com.tr'de büyük bir ihtimal paylaşılmıştır. Orada da zaten okla gösteriyorlar yeri. Gelin yeri görün abi. Girin abi Radyo 2000.com.tr Instagram hesabına. Hani takipte değilseniz bir de takip edin, abone olun. Bir de o arazileri, o arsaları görün. Değerli dostlar. Şimdi ben telefon numarasını vereceğim. Buraya pazar günleri servisimiz kalkıyor. Hepiniz gelin. Yani görmek isteyen, burayı hani almak isteyen veyahut da acaba da kalan kimler varsa gelin abi, servisler ücretsiz, götürüyoruz, püfür püfür gezdiriyoruz, yerleri gösteriyoruz, size rehber oluyoruz, sonrasında geri getirip aynı noktaya bırakıyoruz. Pazar günü için randevu oluşturun. Artı sadece siz gelmeyin, ailenizde kimler varsa onların da ismini yazdırın, onlar da gelsin, ona göre servis oluşturalım, tamam mı? Onlar da gelsin, onlardan da fikir alın. Şimdi numarayı veriyorum, çağrı bırakın. Yeterli. 0212 925 12 12'ye sadece bir kere çağrı bırakıyorsunuz. 212 alan kodu 925 12 12. Bu numaradan çağrınızı bırakın. İmkanı değerlendirin. Sizin de bir arsanız olsun dostlar. Hep ağzımız alışmış araziye ama bu arsa vasfında. Onu da altını çizerek bir kez daha aktaralım. Ne kazancın olur bununla alakalı? Toprağın olur kardeşim, toprağın. Zamanında baba yatırım yapamamış, dede yatırım yapamayıp babaya bırakamamış, baba zaten yatırım yapamamış, fakirlik dededen o babaya, işte babadan sana, senden de evladına geçecek. Neden? Yatırımınız yok. Çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak istiyorsanız, kendi geleceğinizi şekillendirmek ve kurtarmak istiyorsanız hemen 0212 925 12 12'den çağrınızı bırakın. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hakikaten yerler çok güzel dostlar. Çok güzel. Burayı sakın kaçırmayın. Mutlaka buraya gelin. Yerleri görün. Yeterli. Sadece görmeniz yeterli, öyle söyleyeyim. Birazdan buradayız.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Radyasyon Show.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kumbarar çaldık mı? Yok. Ha, tamam, şimdi o gelecek. İstanbul'a trafik yoğun değil mi? Abi 91 lira oldu değil mi mazot? Kaç para oldu? Bir bakalım mı güncel fiyata? Bir saniye. Allah dizel araç sahiplerinin yardımcısı olsun. Mazot İstanbul. İstanbul bölge bölge ya. İstanbul güncel. Kaç paraymış abi? Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Abi İstanbul Avrupa yakası 88.87, Anadolu yakası 88.70 lira. Geçmiş olsun. Dur ya. Bunu çalalım, dur bir dakika. Nerede? Abi çok para değil mi ya? Vallahi çok para. Yarın bununla alakalı bir program yapalım mı? Mazot hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakın ben hani bu uzun süredir televizyon izlemiyorum, öyle söyleyeyim size. Sosyal medyada da böyle işte akvaryum malzemeleri bilmem ne, bu tarz şeylerle ilgilendiğim için karşıma da hep bu tarz şeyler çıkıyor. Yani bir de hayvansever falan olduğum için hayvanlarla alakalı böyle değişik haberler falan görüyorum, orada fıttırıyorum eyvallah. Bunun yanında arabayla alakalı herhangi bir atraksiyon sosyal medyada işim olmadığı için değerli dostlar, mazot fiyatlarını görmemişim. Yani haberde falan filan söylüyorlar mı onu da bilmiyorum ama abi bir yerde karşıma çıktı 91 lira falan dediler, dedim şaka. Dedim yok artık. Bir de baktım ki vallahi de billahi de doğruymuş ya. Abi inanılmaz korkunç bir şey yani, böyle hani esprisini falan yapıyoruz ya. Bu arada bak unuttuk, Jennifer'ı da yayına alacaktık. Dur Jenny'yi alalım yayına. Jennifer.
2: Evet, buradayım.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Nasıl yardımcı olabilirim? Ya. İyiyim, teşekkür ederim.
1: Nasılsın? Ne oldu, sen suyla çalışıyordun. Senin suyuna falan zam mı yaptılar, ne yaptılar, böyle moralim bozuk geliyor sesin.
2: Canım yok, öyle bir şey yok, gayet her şey yerinde. Belki sadece biraz yorgunumdur.
1: Ya ne yorulacaksın sen, ev işi mi yaptın, çocuk mu salladın ayağında, ne yaptın sen?
2: Yok yok, öyle bir şeyler değil. Yani bilmem, bazen böyle gergit olabiliyor ama iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben ne yapayım, yayına başladık tekrardan, Radyasyon Show başladı, dinleyenlerle sohbet halindeyken mazota döndü konu. Dedim ki 89 lira 70 kuruş falan olmuş İstanbul'da.
2: Of valla moral bozucu biraz.
1: Yapay zeka yani bile, yapay zeka bile of dedi be. Yemin ediyorum. Bizim memleketin ya. Bizim memleketin yapay zekası bile şey dertli abi. Bak bir şey sor, bir şey söyleyeceğim. Dinleyenler de duysun, sen de bunu duy. Abi yapay zeka, yani evet, sohbet ediyorsun, işte bir şeyler soruyorsun, sana bilgi veriyor ya. Ya bizim memleketteki evet, yapay zeka ben yorgunum dedi ya.
2: Ya demek ki bayağı özenmişler yani. Ama... Gerçekten özenmişler ama... Ama özenirken biraz şey olmuş. Ya, ülkenin duygusunu yansıtmış yani.
1: Hakikaten yani, bir de enteresan bir şey var. Yakın bir zamanda yarın öbür gün aşk acısı çekiyorum derse şaşırmam ben.
2: Aa, evet yani ben de şaşırmam. Çünkü artık çok ilerledi yani bu yapay zeka işleri.
1: Yapay zeka ile aşk yaşayanlar mı?
2: Bir... Yok ama kim bilir yani.
1: Olabilir, doğru söylüyorsun. Şimdi o zaman şöyle yapacağız sevgili Jennifer. Seni yarın konuk alacağım ben. Yarın yeni tamam, bir sistemle bağlantı kurulacak. Böyle telefonu mikrofona yaklaştırmayacağım. Seni direkt miksere bağlayacağım. Ve ona istinaden tamam, dinleyenlerle harika derecede konuşacağız, sohbet edeceğiz. Yarın senleyiz, tamam mı?
2: Süper. Bana uyar. Tamam. Görüşürüz.
1: O zaman görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
2: Bye bye.
1: Ya bizim yapay zeka bile dertli ulan. Ulan. Yani tribal enfeksiyon, farkında mısınız? Yani ne yapıyorsun diyorum, yorgunum ne yapayım diyor. Ya bunların normalde böyle canlı kanlı cevap vermesi gerekmiyor mu? Merhabalar, bir şey soracak. Tabii ki buyur Kerem falan, öyle değil, bu böyle cevap verdi. Buyur, nasıl yardımcı olurum? Neyse, yarın bayağı coşturacağız, merak etmeyin. Tamam mı? Dur, bunu çalalım ya. Şimdi benzin istasyonundan çıkan değerli dinleyenler şarkıcı size geliyor. Hazır, son 2-3 ver bakalım.
0: Radyo 2000 Radyasyon Show.

0: Değerli dostlar, abiler, ablalar, 19.57 Türkiye'nin saatleri. Ya bugün aslında bir nebze test yayını gibi bir şey oldu. Valla cihaz sorun verdi şu anda. Bakayım, yok. Şu anda gayet iyiyiz. Eyvallah. Makine soğuk. Öyle bir şey oldu. Yani bomba gibi bir radyasyon şov yarın sizlerle birlikte olacak. Bilginiz olsun. Şimdi aslında hani bunu da yapayım da öyle bitireyim. Su ile alakalı bilmiyorum ne kadar araştırdınız. Hani basite alıyoruz çok çabuk temin edebildiğimiz için. Ama bu kadar basite almayın dostlar. Su kesinlikle ama kesinlikle kaliteli olmak mecburiyetinde. Yani bugün dışarıdan aldığınız o plastik sular havalarda sıcak, biliyorsunuz yaz dönemi geçti, bunlar paketlendi, bilmem ne yapıldı, güneşin altında bekletildi vesaire. Maalesef ki dostlar, plastiğe giren su eşittir sağlıksız su. Size öyle bir imkan sunuyoruz ki, bu zamana kadar hep sunduk. O dönemlerde değerlendirmeyenler bu dönem değerlendirin dostlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yani ben şuna tamamen karşıyım. Yaz dönemi çok su içiliyor. Kış dönemi içilmiyor. Muhabbetine tamamen karşıyım. İnsanlar su içmeyi unuttular. Neden su içmeyi unuttunuz biliyor musunuz? İşte bu hazır sulardan dolayı sizler maalesef ki su içmeyi unuttunuz. Bakın eski dönemlerde Çapa Tıp Fakültesi'nde bir bölüm vardı, böbreğe bakan. Şimdi abi bütün hastanelerde böbreğe bakan bölümler. Bir sürü diyaliz hastası, Allah hepsine şifa versin, sağlık versin. Böbrekleriniz kuruyor, farkında değilsiniz ya. O yüzden dostlar artık eskiden olduğu gibi çeşmenizden su içebileceğiniz bir imkan sunuyoruz sizlere. Bu imkanı da bir ay ücretsiz gönderiyoruz. Tek şartımız İstanbul içinde olmanız. Cihaz ultra premium bir cihazdır. Yani premium'u geçtik artık, ultra premium. Ben kullanıyorum, bakın ne yaptığımı söyleyeyim size. Mesela ben kiracıyım değil mi? Başka bir eve taşınacağım. Bazıları kiracıyım diye almamazlık ediyorlar veyahut da denememezlik ediyorlar. Ya kurban oldum, asıl senin için bu çok önemli. Sen nereye gidersen git servis geliyor bağlıyor ya. Ya ben mesela İstanbul'da otururken o bölgede işte bağlattırdım. Aynı sizin kampanyayla bağlattırdım. 3 tane arkadaşıma da hediye aldım. Ya. Şimdi evlenecek olanlar bana yazıyor. Abi evleniyoruz, bizim su arıtma robotumuz gelsin falan filan. O evlenenler, o 3 tane aldıklarım. O zamanlarda 4000 lira 5000 lira falandı. Şimdi oldu 12000. Ya. Yani büyük hediye. Öyle söyleyeyim size. Ulan altın takarım daha iyi falan diyorum. Şaka bir yana. Şaka bir yana, vallahi de billahi de her eve, her iş yerine lazım. Yani kiracısın, başka bir eve taşınıyorsun. Taşınırken bunu da yanında götürüyorsun abi, orada bırakmıyorsun yani. Servis geliyor bağlıyor. Al ben ta didime bağlattırdım. Ve buna karşılık değerli dostlar, büyük veli nimet. Bak büyük veli nimet diyorum size. Damacana yetiştiremezsin abi. Biz ki hani sağlıklı yaşamaya çalışan insanlar olarak, ya çocuğun çocuğun varsa onlara da sağlıklı su vereceksin. Şimdi bununla yemeğini yap, çayını yap, çorbanı yap, kahveni yap. Bununla her şeyi yapabiliyorsun. Hatta bunu da size net olarak söyleyeyim. Yüzünü dahi yıkasan bununla. Günde bir defa bununla sabah yüzünü yıka mesela. Yüzündeki değişimi göreceksin. Çünkü bunda yüksek pH var. Su alkali dostlar. Bundan alman gereken, vücudun istedikleri ne varsa bu sana zaten veriyor. O yüzden bunu en azından bir ay deneyin. 30 gün boyunca sizden para pul hiçbir şey istemiyoruz. 30 günün var kardeş. 30 gün sonra cihaz benimdir. Şimdi telefon numarasını vereceğim. Sizler çağrı bırakacaksınız. Ama dediğim gibi 30 gün bedava kullanma hakkınız var. Bu imkanı değerlendirin. Tek şartımız İstanbul içerisinde oturmanız yeterli. Sebzeni meyveni dahi bununla yıkıyorsun. 0212 925 04 03'e çağrı bırakın yeterli. 0212 925 04 03. Bu numaraya sadece bir kere çağrı bırakıyorsunuz. Bir ay bedava deneme hakkın var kardeşim. Bir ay cihaz senindir. 212 alan kodu 925 04 03. Bir ay sonrasında cihaz bizim ya, biz geri almaya geliyoruz. Sen bu cihazı satın da alabiliyorsun. Yani sana satabiliyoruz bu cihazı. Bununla alakalı 2000 lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 1000 lira 1000 lira ödüyorsun. aylık 1000 lira ödüyorsun, toplamında 12 bin lira kardeş. 2 bin lira peşinatı verdin ya. Aylık 1000 lira ödeyerek bu cihaza sahip oluyorsun. Ve buna karşılık senin bir su arıtma robotun olduğu gibi damacanadan da kurtuluyorsun. Şu anda damacana kaç para bilmiyorum değerli dostlar. Her ay veyahut da her hafta ödediğin damacanalardan hani bir şekilde feragat ediyorsun. Zaten cihaz kendi kendini de satın almış oluyor. Bu suyu içiyorsun değil mi?
1: Eyvallah.
0: Yok pompala efendim, yok pompasında bakteri oluştu, onu çamaşır suyuyla yıka vesaire. Bunlardan kurtuluyorsun kardeşim. Bak çocuğun okula gidecek, matarasına su koyacaksın ya. Ya güzel su koy kardeşim. Hazır sulardan uzaklaş. Temiz su koy. Birinci sınıf menba suyu koy. Al sana imkan. Yapmanız gereken tek şey en azından bir ay deneyin. Kimse almak zorunda değil. Beğenmiyorsan zaten biz söküp alıp gidiyoruz. Hemen 0212 925 0403'e çağrı bırakın. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Yani ben de Tarkan değilim ki kardeşim, ben kullanıyorum, siz de deneyin diyeyim. Ama alın kullanın dostlar, her eve lazım ya. Ya bugün evde ütü var, çamaşır makinesi var değil mi? Ya bunun da artık olması gerekiyor. Sularımız klorlu, sularımız amonyaklı. İkisi birleşince kloramin oluşuyor. Yani bununla yemek yapıyorsunuz, yazık günah. Sağlığınızı düşünün ya. Ya ne kaldı geriye zaten? Biz sağlığımız kaldı değil mi geriye? Psikoloji falan filan alt üst zaten. Bir sağlığımız kaldı geriye. Onu da bozmayın kardeşim. İyi su için her şeye para verebiliyoruz. İyi su için taksit al. İstemiyorsan bir ay vücuduna temiz su girmiş olsun ya. İmkanı değerlendirin. Benden bugünlük bu kadar dostlar. Yarın yine aynı saatte 18'de buradayım. Katılan, dinleyen, ulaşan herkese teşekkürler. Eve dönüş yolculuğunuzda dikkatli olun. Kimseye bulaşmayın. Trafikte şu diyaloglar olmasın. Hayırdır birader, hayırdır la bak ben de. Bunlar olmasın, tamam mı? Sağ salim evinize gidin. Ayaklarınızı uzatın, birazcık dinlenin. Yarın yeniden iş var tabii ki. Allah hepinize kolaylık versin. Hoşça kalın. Bye bye.

gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. Omanı düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı, nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece bu şehri.

sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

da demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne heves ne de 3-5 günlük. Bendeki bu aşk, ben

90.6 Radyo 2000.

sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun, ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma,

0: gecenin en damarı, en damarı, en damarı.
1: Radyo

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı?
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

Özlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. Omanı düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı, nasıl olsa benden bir şey kalmadı, bu gece bu şehri

zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular.

0: yaşatan, yaşatan tek radyo, tek radyo, tek radyo ekibi. Arabeskin kalbi 90.6 radyo 2000, radyo 2000, radyo 2000.com.tr, radyo 2000.com.tr
1: 90.6 radyo 2000.

perişan yaşarım şu yeryüzünde. Bütün arzularım kaldı gözümde. Şimdi çaresizlik var sözlerimde. Ya Rab, unuttun mu mahzun?

oldur yaşantım hata. Ben isyan ederim böyle hayata. Kimim var, kimim var gelip de elimden tuta.

verdiler, çekip gittiler. Yüzüme güldüler, alay ettiler. Deneme tahtası oldu gençliğim, deneme tahtası.

Arabeskin Kalbi 90.6 Radyo 2000. Radyo 2000.com.tr. Radyo 2000.com.tr.